0: 过高，羊肉一入坑就焦糊，还需盐水降降馕坑的热情。泼洒盐水的同时，能感受坑内温度的变化。只有温度适宜，肉才能牢牢贴在坑壁上。一旦失误，就会掉入坑底，化作灰烬。万事俱备，申请贴贴。
1: Kızıydı o çıdayımen de onun kaç ben onun çıdımsam ha göçüp gitti o külüp gitti o. Ba bunda köydürüp bunda hatta geçirindip gitganım ah vallahi babrum.